0: Efendim Yasemin Tufay, Rixi adı direkt ötemeyiz. İstemem için 5000, maintain 5000, anti ötemeyiz. Kral afayrı buyuru, runway 34 right approach.
1: Direct ötemeyiz, descend and maintain 5000, 5000, descend with kral afayrı buyuru, runway 34 right approach. Efendim Yasemin Tufay.